Gökteki yaradan yerde ki sensin, sensin. Benim senden başka kimim var deli? Benim senden başka

0: Benim senden başka kimim var deli.
1: Radyo 2.

0: Adı güzel, kendi güzel Mehmet.
1: Radyo Ekin. Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Kocumandı zilimon yanaktan.
0: Ekin.
1: Zilimon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Başımı

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin bir dokunuş uzağınızda.

Spotify'a girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerin adresi. Şimdi uygulamada.

0: Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Hazinedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade. Tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.

0: dinlediğiniz radyo için
1: yerleştirme bulunmaktadır.
2: YKP Yakup Oto. YKP Yakup Oto'dan binek araç sahiplerine duyulmamış, görülmemiş kampanya. İddia ediyoruz. Kendi tamircinize bile şimdi duyacağınız fiyatlara yağ bakımlarınızı yaptıramazsınız. Benzinli binek araçlara 3500 TL'ye, dizel binek araçlara ise 4500 TL'ye bakım yapıyoruz. Sadece bakım mı? Aracınıza üstelik ücretsiz check-up yapıyoruz. Ümraniye Kadusan A kapısı karşısı Etiler Sokak. YKP Yakup Oto iletişim 0532 630 7368.

YKP Yakup Oto. YKP Yakup Oto'dan binek araç sahiplerine duyulmamış, görülmemiş kampanya. İddia ediyoruz. Kendi tamircinize bile şimdi duyacağınız fiyatlara yağ bakımlarınızı yaptıramazsınız. Benzinli binek araçlara 3500 TL'ye, dizel binek araçlara ise 4500 TL'ye bakım yapıyoruz. Sadece bakım mı? Aracınıza üstelik ücretsiz check-up yapıyoruz. Ümraniye Kadusan A Kapısı karşısı Etiler Sokak. YKP Yakup Oto iletişim 0532 630 7368.

0: YKP Yakup Oto. YKP Yakup Oto'dan binek araç sahiplerine duyulmamış, görülmemiş kampanya. İddia ediyoruz. Kendi tamircinize bile şimdi duyacağınız fiyatlara yağ bakımlarınızı yaptıramazsınız. Benzinli binek araçlara 3500 TL'ye, dizel binek araçlara ise 4500 TL'ye bakım yapıyoruz. Sadece bakım mı? Aracınıza üstelik ücretsiz check-up yapıyoruz. Ümraniye Kadusan A Kapısı karşısı Etiler Sokak. YKP Yakup Oto iletişim 0532 630 7368.
1: Türkiye'nin en

0: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
1: Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Hazinedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade. Tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
3: YKP Yakup Oto. YKP Yakup Oto'dan binek araç sahiplerine duyulmamış, görülmemiş kampanya. İddia ediyoruz, kendi tamircinize bile şimdi duyacağınız fiyatlara yağ bakımlarınızı yaptıramazsınız. Benzinli binek araçlara 3500 TL'ye, dizel binek araçlara ise 4500 TL'ye bakım yapıyoruz. Sadece bakım mı? Aracınıza üstelik ücretsiz check-up yapıyoruz. Ümraniye Kadusan A kapısı karşısı Etiler Sokak. YKP Yakup Oto iletişim 0532 630 7368.

geceler bize yaşatır. Her sene rotamız yeni aşkadır. Hayat güzel devam ediyor. Bodrum'un akşamları bir başkadır. Çılgınca geceler bize yaşatır. Her sene rotamız yeni aşkadır.

YKP Yakup Oto. YKP Yakup Oto'dan binek araç sahiplerine duyulmamış, görülmemiş kampanya. İddia ediyoruz, kendi tamircinize bile şimdi duyacağınız fiyatlara yağ bakımlarınızı yaptıramazsınız. Benzinli binek araçlara 3500 TL'ye, dizel binek araçlara ise 4500 TL'ye bakım yapıyoruz. Sadece bakım mı? Aracınıza üstelik ücretsiz check-up yapıyoruz. Ümraniye Kadusan A Kapısı karşısı Etiler Sokak. YKP Yakup Oto iletişim 0532 630 7368.

0: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
1: Asımoğulları

0: Buraya bir şey demem lazım. Bak aklımdaydı ya. Reklam.
1: Vay vay vay vay vay. Kimler gelmiş? Kimler gelmiş? Efendim hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli, buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri kimler kazanacak?

artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.

0: reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.

0: için.
1: Katkılarıyla Deli Murat Show devam ediyor.
2: Kız aşağı döndü kocaya kaçmış, biliyor musun?
3: Döndü mü kocaya kaçmış?
4: Kız kim?
3: Döndü kocaya mı kaçmış? Esam mı diyorsun kız?
4: Kime kaçmış, kime?
2: Komşunun oğlu Şakir'e. Ne etmiş?

0: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat, Sacettin Ervüz, 0555 075 0915 0555 075 0915.
1: Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Haznedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade. Tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
3: YKP Yakup Oto. YKP Yakup Oto'dan binek araç sahiplerine duyulmamış, görülmemiş kampanya. İddia ediyoruz, kendi tamircinize bile şimdi duyacağınız fiyatlara yağ bakımlarınızı yaptıramazsınız. Benzinli binek araçlara 3500 TL'ye, dizel binek araçlara ise 4500 TL'ye bakım yapıyoruz. Sadece bakım mı? Aracınıza üstelik ücretsiz check-up yapıyoruz. Ümraniye Kadusan A kapısı karşısı Etiler Sokak. YKP Yakup Oto iletişim 0532 630 7368.
4: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.

Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.

Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın, muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri, hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha, bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.

0: Rita. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.
1: Tüh be, hediyelik yoğurt gitti.

0: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
1: Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Hazinedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade. Tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
0: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Deli Murat.

YKP Yakup Oto. YKP Yakup Oto'dan binek araç sahiplerine duyulmamış, görülmemiş kampanya. İddia ediyoruz, kendi tamircinize bile şimdi duyacağınız fiyatlara yağ bakımlarınızı yaptıramazsınız. Benzinli binek araçlara 3500 TL'ye, dizel binek araçlara ise 4500 TL'ye bakım yapıyoruz. Sadece bakım mı? Aracınıza üstelik ücretsiz check-up yapıyoruz. Ümraniye Kadusan A Kapısı karşısı Etiler Sokak. YKP Yakup Oto iletişim 0532 630 7368.

Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin. Bu ses memleketin sesi. Radyo Ekin.

0: reklam.
1: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın, muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri, hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e, sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parselleri

541-483-60-60'ı arayın. Arayan herkes. Aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta. Yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60.

0: Après les réclames. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
1: Radyo Ekin.

0: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
1: Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Haznedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade. Tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
0: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Bu frekansta.
2: En hüzünlü türküler
1: bu frekansta.
2: Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

Vay vay vay vay vay. Kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum. Muhteşem bir bölge diyorum. Muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem.

bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170.000 TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170.000 TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta, 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya, daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha, bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.

0: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
1: Radyo Ekin.

0: taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat, Sacettin Ervüz, 0555 075 0915 0555 075 0915.
1: Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Hazinedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade. Tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
3: Radyo Ekin.

0: Aşkımız budur.
1: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
0: Kocumandı limon yanakta.
2: Ekin.
0: Limon yanakta.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
0: Oh, başımı bu

0: kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.
1: Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi. Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parselleri.

483 60 60'ı arayın. Arayan herkes. Aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60.

0: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
1: Radyo Ekin.

0: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
1: Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Hazinedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade. Tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
3: Radyo Ekin.

yandıkça yanarım.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Bu frekansta.
2: En hüzünlü türküler bu frekansta.
1: Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın, muhteşem kampanya diyorum. Muhteşem bir bölge diyorum. Muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri, hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e, sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta, 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya, daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha, bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için en büyük alkışlar da

Kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060 0541 483 6060.

0: reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
1: Radyo Ekin.

0: Reklam.
1: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları
3: Kuyumculuk. Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Hazinedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade. Tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
4: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
5: Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Kocumandı zilimon yanaktan.
0: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Oh,

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın, muhteşem kampanya diyorum. Muhteşem bir bölge diyorum. Muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri, hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e, sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha, bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.

0: Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Hazinedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade, tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Bu frekansta.
2: En hüzünlü türküler bu frekansta.
1: Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

Vay vay vay vay vay. Kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt.

60'ı arayın. Arayan herkes. Aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.

0: reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60
1: Türk'ün neredeyse Radyo Ekin orada. Google Play'de Radyo Ekin indir dinle.

0: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
1: Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Hazinedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade, tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
0: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.

0: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinle. Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Başıma bu başıma.
0: Ekin.
1: Bakın gözümün yaşına.
0: Radyo Ekin.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

Vay vay vay vay vay. Kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 4

Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.

0: reklam. Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
1: Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Hazinedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade. Tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
0: Radyo Ekin.

0: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Boş

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Vay vay vay vay vay. Kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya, daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta. Yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Radyo Ekin.

0: Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Hazinedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade. Tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.

kahramanlarım, kurşun askerlerim, oyuncaklarım. Seni düzerlerse haber ver bana. Ben senin kapında

kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Başımı

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo

0: Vay vay vay vay vay. Kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170.000 TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170.000 TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı, evet yanlış duymadınız, tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.

başlıyor. Ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin bir dokunuş uzağınızda.

0: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
1: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915.
2: Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Hazinedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade. Tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
0: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.

0: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Başıma bu başıma.
0: Ekin.
1: Bakın gözümün yaşına.
0: Radyo Ekin.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum. Muhteşem bir bölge diyorum. Muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrım

Fidanem yar, yar yar yar yandım. Yar sevmiş yar üstüme, yar sevmiş yar üstüme. Yar sevmiş yar üstüme,

Yandım. Turp yemiş nar üstüne, turp yemiş nar üstüne, turp yemiş nar üstüne, turp yemiş nar üstüne. Aman yarim gez de gel, badeleri süz de gel, sarhoşum ben.

Yar yandım, çekemiyorum nazını, çekemiyorum nazını, çekemiyorum nazını, çekemiyorum nazını. Aman yarim gez de gel, badeleri süz de gel. Sarhoşum ben, çezemem.

0: Süz de gel, sarhoşum ben çözemem. Dumeleri çöz de gel, aman yarim gez de gel. Badeleri süz de gel, sarhoşum ben çözemem. Dumeleri çöz de gel.
1: Azdan gelen, yürekten giden.

0: Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Hazinedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade. Tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Radyo Ekin.

0: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Boş

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
1: Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Haznedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade. Tapu masrafı bizden. Üstelik her

0: Her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Radyo Ekin.
3: Bilmezsin tabii. Nereden bileceksin? Arayıp sordun mu var? Sorsan bilirdin, tamam mı? Aradın sordun ama ben de...

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi, ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var, İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.

Fistanı topla, bico topla fistanı, bico fistanı topla, bico topla fistanı, bico.

0: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
1: Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Hazinedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade. Tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
0: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483
2: Radyo Ekin.

Çocukluğum çıraklıkta geçti, kirpas içinde. Gençliğim korsan yürüyüşlerde, eylemlerde. Hapse erken düştüm, copla erken tanıştım. Küçük voltalardan bıktım, usandım. Şimdi uçsuz bucaksız ovalarda, adımlarımı saymadan, geriye dönüp bakmadan, usanmadan, bıkmadan, deli taylar gibi koşmak istiyorum. Ve görüyorsun ki aşkı beceremiyorum. Beni kendi halime bırak yavrucuğum. Ben yolumu nasıl olsa bulurum. Upuzun çayırlarda yalın ayak koşmak istiyorum. Saçlarım rüzgara konuk, yüzüm dağlara dönük. Göğsümün çeperini ölümle sınayan esaret. Ve yüreğimi yararcasına, ve yüreğimi yararcasına zorlayan cesaret.

uçmak, egzozların, molozların, yağmaların kıyısından, onca insafsızlıkların, onca haksızlıkların, manzarasızlıkların, parasızlıkların, Allahsızlıkların kıyısından, kimseye ve hiçbir şeye değmeden ciğerlerimi yok edercesine koşmak istiyorum. Yerken içerken, meşk ile kendinden geçerken birileri, namlunun ucunu görünce sıvışırken birileri, biriler ölüp biriler rutuk atarken köşe yazılarında kavga etmeden, bir daha tutuklanmadan ve küfür etmeden kafamı kırarcasına koşmak istiyorum. Avucunu son bir defa ağlamadan tutmak istiyorum. Gözlerim yüzüne küskün, sazım sevgine suskun. Saati ayrılığa kurmuş.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Kocumandı zilimon yanaktan.
0: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo

0: Vay vay vay vay vay. Kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta. Yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Radyo Ekin.

0: Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Baba Eski Hazinedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade. Tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.

Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerin adresi, şimdi uygulamada.

Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

Öykü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Kocumandı zilimon yanaktan.
0: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

Radyo Ekin. Radyo Ekin. Bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.